gerekiyor. Devam. Açık. Bir daha bana söyle. Senin yanında olmak için bir dükkan açacağım. Seni bekliyorum.

dalagri. Sanaliko poro mino-mino samyo uningo kadadusan pating blarat lumajar manjing dalagri. Konso mayu-mayu-mayu.